demalış günlerini Samar Ali, Sermaz Mun ve Pozitif de otkazin. Weekend Show Rustambek ve Farangiz bilen. Şenbe ve Yekşembe saat 11'de

Dusian Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98.6.

کیت افم و دوام گیدیک ترافیک شو هر کنه دوشنبه‌دن جمعه‌ی قدر 98 دن و یعنی بر یانگیلیکنه باشقتدن اسلاتمان بگون 23 ایون سنه‌سی اوزبکستان متروپولیتنی یعنی توشکند متروپولیتنی کیچه‌سی برگه‌چه ایشلیدی یعنی اوز ایش وقتنی یعنی بر ساعتگه اوزایتیردی ماچدن کین ماچنی شهرده تماشا قیلگن انسانلر یولوچیلر ایسان‌آمان اویلرگه یتیب اولیشلر اوچون توشکند متروپولیتنی بگون بر ساعت oshiqcha ya'ni 1:00 ga qadar ishlaydi. Bemalol mashinalaringizni tashab metroda matchdan qaytsangiz bo'ladi. Biz esa Osiyo brendidan doimgidek sovg'ani o'ynaymiz. Bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma bugun shartlarimiz ozgina o'zgargan. Bugun kitobdan ham ovoz eshittirishdan ham savollar bermaymiz. Savollarni osonlashtiramiz va ketma-ket 3 ta homiyimizni sovg'alarini taqdim etamiz. Ulardan birinchisi Osiyo brendi. Osiyochilar eshitayotgan bo'lsa ularga ham alangali salomlar bo'lsin. Va albatta savolni eshiting. Birinchi bo'lib Telegramda to'g'ri javob yozgan odam g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Ikkinchi, uchinchilar emas. Birinchi. Hozir esa xabarlarni o'qiymiz. Assalomu alaykum. Ertaga diplom imtihonim. Eson-omon o'tib oling. Hozir tayyorlanyapman deb yozgan tinglovchimiz o'tib oling. Xayrulla Hamidov juda chiroyli she'rlar bilan o'yinni sharhlasalar kerak. Balki kutamiz chiroyli she'rlarni. Agar O'zbekiston yutsa, haydovchilik guvohnomasi bilan o'ziga yoqqan mashinani sovg'a qilaman ayolimga. Fozilxon, qani kutamiz. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Shirin, yaxshimisiz deb yozgan tinglovchimiz. Yaxshiman. Hammasi joyida. Bizda bosim yo'q, shu sababli Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizda ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin bizda ishonch bor. Biz allaqachon debyut qilib bo'ldik, Eldor Shomurodovni gaplari. Bosim bo'lmasin. Mazza qilib futboldan lazzat olib, rohatlanib, chiroyli gollar urib o'ynashsin. Assalomu alaykum. Men oshga boraman dedim. Keyin 100 dollar berish esizdan chiqmasin dedim. Rostdan ham esizdan chiqmasin. Osh bilan to'ymaydi. Yoniga pul ham qo'shib berish kerak agar O'zbekiston yutsa. Ketafam 98. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? O'zbekiston yutsa 20-100 dollar berar ekan. 100 dollar olishim uchun duo qilmayapman. O'zbekistonni chinildan yutishimiz uchun duo qilyapman. Hayotimda birinchi marta pul kerak emas. Yutsa bo'ldi dedim. Voy dod. Ham yutsin ham pul bering deng. Men 5 million beraman dedim. Yutsak bo'ldi bo'ldi. Mana erkaklarning va'dalari sekin-sekin chiqmoqda. O'zbekiston yutsa sog'in sigir olib beraman. Yutqisi ham olib beraman. Sigirni nomini Portugaliya qo'yamiz. Voy dod. Portugaliya degan sigirni sog'ib keyina sizlardan ichi zo'r bo'lar ekan. O'zi sog'in sigirli necha pul bo'ladi? Men xabarim yo'q. Qancha pul ajratgansiz bu niyatingiz uchun? Yutsa ham yutmasa ham sog'in sigir olib beraman. Sigirni otini Portugaliya qo'yamiz. Ketafam 98 yutishsin. O'zbekiston ertalabgacha bayram qilsin. O'zbekiston yutsam 4 do'stimga va'da berdim. Tailandga boramiz hisobimdan deb. Do'stlarim duoda yutsin, olib boring. Assalomu alaykum. O'g'lim IELTS topshirdi, omadini bersin. Biz futbolni oilaviy uyda ko'ramiz. Xudo xolisi hammasi tayyor. O'zbekiston yutsin. O'g'lim IELTS'dan 8 olsin. Qo'shaloq bayram bo'ladi. Sevaraxon, niyatingizga yeting. Futbolni uyda ko'raman degan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? 285 Spartasini eshitamiz. Minnatdorman. Qaysi mashinada eshitishingizni bizga umuman farqi yo'q. Eng asosiysi, mashinangizdagi radiolar Hit FM'ga sozlangan bo'lsa bo'ldi. Hozir bir raqam aytaman. Va siz shu raqam bilan bog'liq futbolchini yozasiz. Juda ham oson shart. Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yutish uchun yo nonushtaga yoki tushlikka. Tayyormisiz? Tayyorsiz. 07 07 08 07 07 08 07

0: Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hidafam reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Klik FM bir radyo koşuk duruyor manzır. Adışmasam kim bilen vakamızı devam ettiremiz. Loren, kele kal Loren. Bir kala kadar. Şükür versin bizge. 88, 114, 90, 80. Haklayın hangraklayın sizden giz video haber futbolunu bugün. Herde tamaşı kılmaksız 10 dakika kaldı.

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: 98.

sevganimma, azob hijronma, yoki dilnima stet uchirma. Sevganimma bu imtihonma, yoki tong payt yig'latuvchi nay. Sevganimma, ahdu vafoma.

kimga keragi bor yaralangan til? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u g'am. Maylim

0: sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit
1: Solonlari qaytib kelmaydi meni hayotimga shirin sevgingsiz. Sening chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechir meni. Zarcha osor yetkazgan bo'lsam-gi nozik qalbingga. Sening chiroyli qalbing.